0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lolo.
2: Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo.
3: Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko Lolo. Joko